la la la la la la. Çok mu bu tata tavuk mali? Kıtat nyalla. Bir de fuy kamet la femini yutma. Çok mu bu le kamo? Ani gengi masal. Ah, konyman konjugu. Apebe nomine yedin.